0: ndina kwira apa tsanza.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga anda kunenda kunsuwa kudiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Kazanga nendi sagwa pa ntonyo mboka yache njandonga.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga anda kunenda mulembwe kudiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Kazanga ne mamba wanga wanesa shusandira sapa mwendo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga anda kunenda kuganyo kudiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Kazanga ne mezi kumi na miwiri tambira mbondo ibwazi.

0: Anda kunenda mulembo iko ndiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Ngazanga ne mamba wanga wonesa chuno ndira sapa mwendo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga anda kunenda kuganyo iko ndiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Ngazanga ne mezi 10 na miwiri tambya mbondo ibozi.
1: Yayani yayani yayani.
0: Yayani yayani yayani yayani. Mamunanga namanze.
1: Yayani yayani yayani.
0: Yayani yayani yayani. Mamunanga namanze.
1: Yayani yayani.
0: Ini makuada Lorenzo, natural Villa Fondi Kaya.